0: aslında. Ateşin yok sandığa.
1: I'm asleep, dead, they can breathe, stinks of relief.